do mira kwaba it kire chege uri temye bana miriko nyai kuri timi.